0: زانکو، مسعود جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildi